0: Kravacı.
1: Hedrabad.
0: Dadu.
1: Dardan.
0: Bir fırsat.
1: Jacob Abad.
0: Nawab Shah.

0: Kırbaççı.
1: Hedrabad.
0: Dadu.
1: Dardana.
0: Sirpursa.
1: Çiçekababad. Davapşa. Quetta. And Chitral. You're listening to the Heart FM Network.